0: FM yine sürmek yevmek.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. 12 Germanakan parer. Katarume Wien Ensemble.